0: Merhaba, ben Beril.
1: Merhaba Deniz, ben de.
0: Bu programda Avustralya'da yaşarken karşımıza çıkan kültürel farklılıkları, Türkiye'den özlediklerimizi ve günlük hayatın içinden konuları kendi deneyimlerimiz üzerinden konuşuyoruz. Bugünkü bölümün konusu ise hepimizin ortak noktası yemek, sofralar, alışveriş alışkanlıkları, pazar kültürü, özlediğimiz tatlar ve Avustralya'da Türk mutfağını yaşatmanın ne kadar mümkün olduğu. Konuya girmeden önce iki duyurumuz olacak. Güney Avustralya Türk Derneği'nin aylık pazar toplantıları hala devam etmekte. Önümüzdeki toplantı 5 Ağustos pazar günü 1.30-4.30 arasında olacak. Sizleri aramızda görmek istiyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Bayramı etkinliği biletlerimiz hala satışta. Biletlerimiz sınırlı, bu yüzden yer ayırtmak için bizimle sosyal medya kanalları üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Evet Deniz, havalar soğuk. Neler yiyip içiyorsun şu sıralar?
1: Havalar hep soğuk. Gerçi bazı günlerde güzel oluyor. Bazen yağmurlu oluyor ama güzel yiyip kış yemekleri yapıyorum. Besleniyorum. İşte gidiyorum. Pazara gidip bir şeyler alıyorum. Bazen dışarıdan alıyorum. Gayet Adelaide'de keyifli bu işler.
0: Yaz sofrası, kış sofrası diye bir ayrımın var mı?
1: Var tabii. Hepimizin olduğu gibi insanın vücudu daha sıcak yemekler, daha güçlü, daha belki biraz besleyici şeyler istiyor kış günlerinde.
0: Burada çünkü daha çok böyle hani her şey her mevsimde satıldığı için hani acaba çok da yaz sofrasını ayrı kuruyorum, kış sofrasını ayrı kuruyorum gibi bir ayrımın var mı diye merak ettim ama.
1: Oluyor tabii ki. Asya mutfaklarında her şey daha farklı olabiliyor. Ama yine de ben ilk yıllarda mesela pirincimi alırdım, ne bileyim biberimi alır, oradan dolmamı yapmaya çalışırdım. Farklı bir lezzeti olurdu. Şimdi tabii oturdu bazı şeyler. Ona göre daha iyi seçiyorum. Daha güzel oluyor. Kış yemeklerini de gayet güzel yapıyoruz. Bazen işte herkesin gittiği süpermarketlerden, bazen Adelaide'de yaşıyorsanız Central Market bu konuda gayet iyi, kapalı bir alan. Aynı bana anneannemi hatırlatıyor. Biz anneannemle İstanbul'da Bakırköy'de pazara çıkardık her salı günü. Buradaki o Adelaide Market'in pazarı da bana onu hatırlatıyor. Böyle bir koşuşturma, bir böyle bir bağırış olmasa bile bir heyecan oluyor. Biraz o itiş kakışı hissediyorsun tabii ki gittiğin zaman.
0: Evet, marketlere geleceğim.

0: sonra birkaç sene o öyle birinin gelip sebze meyve taşıdığını sırtında hatırlıyorum. Sonra küfeciler yavaş yavaş İstanbul'dan kalktı. Herkes kendi taşımaya başladı. Tabii anneannem de belli bir yaş üzeri olduğu için ona ben yardım ediyordum. Sonraki yıllarda da ben ona devam ettim yardım etmeye.
1: Evet, burada da çok fazla yaşlı insan geliyor Central Market'e.
0: Öyle. Yalnız geliyorlar. Evet, evet. Aynen. Evet, yürüteçleriyle geliyorlar, evet. Görüyorum.
1: Biraz daha zaten Adelaide'nin Central Market'i böyle bir hani hem pazar yeri hem de bir food market, değil mi? Böyle insanların sosyalleşme yeri de gördüğüm kadarıyla. İnsanlar kahve içmeye, yemek yemeye falan da çok geliyorlar Central Market'e.
0: Geliyorlar.
1: Pazarlaşırsın yanı sıra.
0: Geliyorlar. Mesela oralara gelen herhalde her gün ya da her hafta geliyorlar ki birbirlerini tanıyıp sohbet ediyorlar. Hmm. Çocuklarını soruyor, torunlarını soruyor orada çalışan kahve servisi yapan kişi. Ben bile 2 senede bayağı bir arkadaşlık olmasa bile ahbaplık.
1: Bir tanışıklık doğuyor, evet.
0: Oldu. Hı
1: hı. Ben yani 2 aydır buradayım. 3-5 kere gittim, her gittiğimde mutlaka biri hani merhaba, günaydın, bugün bu hafta nasılsınız falan gibi bir soruyla karşılaşıyorum yani.
0: Oluyor. Evet. Yani kış yemekleri evet güzel oluyor, daha çok mutfakta geçiriyoruz ama daha güzel oluyor belki.
1: Peki şeyi biliyor muydun? Adelaide'in Central Market'i dünyanın 3. en iyi marketi seçilmiş.
0: Öyle mi? Onu bilmiyordum.
1: Evet, 26 Nisan 2026 tarihinde South Australia'nın devletin sitesinde yayınlanan bir habere göre.
0: Evet.
1: Dünyanın en iyi 3. food marketi seçilmiş. Kimleri geride bıraktığını yok, 1 ve 2'yi söyleyeyim. Birincisi, tamam. Çok kötü pronans edeceğim büyük ihtimalle ama olsun. Paris'te Marc Marche Bastille. Neyse, Fransızca bilen arkadaşlarımız beni düzeltebilirsiniz. İkincisi de New York'taki Chelsea Market. Üçüncüsü de Adelaide'nin Central Market. Bayağı.
0: Yani Chelsea Market'i tamam, onu 2 kere görme fırsatım oldu dünya gözüyle.
1: Bunları geride bırakmış, pardon. Bir dakika, bunları geride bırakmış. Çok özür dilerim. Birincisi Londra'da bir market. İkincisi şu an Philadelphia'daki bir market. Evet. Reading Terminal Market diye. Evet. Şu an üçüncüsü Central Market. Adelaide Central Market, çok
0: üçüncüsü.
1: Özür dilerim.
0: Üçüncüsü.
1: Geride bıraktıkları Paris'teki market ve Chelsea Market.
0: Chelsea Market hatırladığım kadarıyla daha küçük bizim Adelaide Market. Ki şimdi daha da büyütüyorlar, daha da genişletiyorlar. Yanındaki yerlerle de evet bayağı Türkiye'deki kapalı çarşı gibi bir şey oluyor. Tabii orada daha çok altın satılıyor, bizde daha çok yiyecek. Ama çok hoşuma gidiyor. Bütün o değişik sebzeler, işte ejder meyvesi mi diyorlar? Hı hı. Değişik çekirdekli meyveler, değişik karpuzlar, ejder değişik kabuklar.
1: Şu mor olan, içinde çekirdekleri olandı.
0: Evet, böyle kırmızımsı morumsu, hayatımda görmediğim değişik şeyler. Fosforlu veya hiç bakmayacağım şeyleri diyorlar ki bunu şöyle açacaksın. Kabuğunu böyle soyacaksın. Diyorum tamam yapayım. İyi de geliyor gerçekten. Yani çok şey öğrendim farklı kültürlerden.
1: Çok, ben de evet, yeme alışkanlıklarım da çok değişti. Çok fazla dünya mutfağıyla tanıştım. Avustralya'ya taşındığımdan beri.
0: Yani öyle oldu.
1: Bütün Asya'nın yemeklerin hepsi var burada.
0: Yani ben seviyorum.
1: Evet.
0: Seviyorum. Buranın yemek kültürü herkesten, her toplumdan bir şeyler ödünç aldığı için bulabiliyorum. Yani pirincimi, bulgurumu, ne bileyim Türk yemeklerine dair kışın ne yapmak istiyorsam bulabiliyorum.
1: Peki Asya'dan import edilen çok fazla meyve sebze de var. Ya meyve konuştuk gerçi de. O otları, sebzeleri de aşina mısın? Artık onları pazardan gidip alıp yapıyor musun evinde?
0: Yapıyorum. Hepsine aşina değilim ama öğreniyorum. Böyle bizim uzun soğanlar, taze soğan gibi bir şey vardı artık. Baktım, o da bana baktı sebzeyi. Biz bayağı bir bakıştık, millet alıyordu. Ben de aldım, eve götürdüm. Bayağı da kalın, şöyle bir demet, uzun da. Dedim ne yapacağım ben bunu? Sonra sordum arkadaşım, Hong Konglu olduğu için, bunu dedi böyle keseceksin. Bu dedi sarımsak dedi. İyi dedim. Gayet de güzel oldu. Yani bizim bildiğimiz soğan tadı, sarımsak tadı veriyor. Soğan yerine onu kullandım o gün. Evet, yani ikame etmeyi öğreniyoruz herhalde. Güzel oluyor.
1: Evet, çok keyifli. Gerçekten keşfetmesi çok keyifli şeyler satıyorlar. Bir de bir taraftan da hani sadece dediğin gibi yani Central Market sadece hani alışveriş yapılan bir yer değil. Gerçekten bir gaz

0: gastronomi merkezi Güney Avustralya'nın. İşte insanlar kahvaltıya, öğle yemeğine, kahve içmeye falan çok sık gidiyorlar yani. Pizza yemeye falan gidiyorlar. Ne bileyim, çok güzel restoranlar var bir taraftan. 70 tane dükkan var içeride. 70'ten fazla hatta.
1: Yani kış için bunlar çok ideal. Çünkü yazın herkes tabii daha belki gitmek isteyen varsa parka, sahile gider, ama kışın tabii kapalı mekanlar daha bir önem kazanıyor.
0: Güzel bir hub. Evet, güzel bir hub oluşturuyor. Yani ön planda da Güney Avustralya'nın böyle şarapları, peynirleri, yerel üreticileri yine ön plana çıkıyor. Peki mesela Sydney'de uzun süre yaşadın diye soruyorum. Sydney'deki de Paddy's Market değil mi?
1: Orada da Paddy's Market var. O da aslında bir Asya pazarı. Hatta bavul satılan, ne bileyim, Çin malı eşyalar satılan yerler de var, ama şimdi o bir değişmiş, ben tanıyamadım. Oraya kanepeler koymuşlar, üçlü kanepeler, masalar. Akşam 6 gibi belli günlerde, belli akşamlarda yemek hizmeti yapılıyor. İsteyen işte rakısını olmasa bile işte içeceğini, alkollü veya alkolsüz içeceğini alıyor, yemeğini yiyor. Daha böyle bir keyifli bir ortam olmuş. O da hoşuma gidiyor, çünkü bizdeki o buluşma mekanları, ne bileyim, pazarlardır, belli restoranlardır, belli günlerdir kadınlar için. O tarz şeyler oluyor, buralarda da oluyor.
0: Peki mesela şeyi fark ediyor musun? Şimdi ben de Melbourne'deki Victoria Market'le birazcık kıyaslıyorum böyle ister istemez.
1: Evet.
0: Mesela Victoria Market'te işte çiçekçiden kıyafete, hediyelik eşyalardan mutfak ürünlerine, kitaplara kadar, hani o Victoria Market'te her şey var yani. Ve çok daha büyük şimdi Adelaide'deki Central Market'e kıyasla. Böyle bir anlamda bu tarz böyle pazarların şehrin biraz şeyini yansıttığını düşünüyorum, karakterini. Böyle Melbourne'un hani her köşesinde bambaşka bir şeyler oluyor ve bu gerçekten pazara yansımış gibi geliyor bana. Bir taraftan böyle Adelaide'ın Central Market'i hani çok kompakt, anormal samimi geliyor bir taraftan da. Hani daha yoğun ve samimi bir his veriyor ve bence şehir de birazcık öyle,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet.
0: Değil mi? Şehrin biraz ruhunu yansıtıyor gibi hissediyorum pazarlar hani.
1: Yani bir alışveriş yaptığınız bir yerde oranın sahibiyle bir konuşmak, bir ahbaplık kurmak bana da kolay geliyor. Bir de farklı, daha çeşitli ürünler gördüm. Yani Sydney'de kıyaslayacak olursam bana Adelaide'in çeşitleri daha zengin geliyor. Yanılıyor olabilirim. Belki daha benim aradığım şeyler burada. Victoria Market'i hayatımda bir kere gördüm. Çok hani çok güzel bir kahve içmiştim, onu hatırlıyorum, ama çok güzel bir
0: Melbourne kahveleri.
1: Kahvesi çok iyiydi.
0: Kahve snobu olduk.
1: Öyle, öyle çay, kahve, çeşit çeşit çaylar. Ama tabii burada da kışın tabii demleme, çay olmadan olmuyor. Akşamları o soğukta.
0: Çay içiyor musun? Çay alıyor musun?
1: Çay, kendim çaydanlığımı bile getirdim.
0: Gerçekten.
1: Türkiye'den. Benim orada meşhur çaydanlığım vardı. Bavula koydum, getirdim.
0: Burada bulamadın bir şey mi? O yüzden mi getirdin?
1: Çaydanlık burada bulunmuyor. Ya da fiyatları çok farklı oluyor. Veya sana ne bileyim semaver tipli bir şey satmaya çalışıyorlar. Evet, ben şimdi ne yapacağım? O kadar leğen gibi koskoca şeyi evde kullanıyorum. Kendim alıyorum burada. İran çayı alıyorum işte. Belli çaylar. Ne bulabilirsem onları yapıyorum. Hem boğazıma iyi geliyor, hem romatizmama iyi geliyor, hem ruhuma iyi geliyor.
0: Evet, yok, kesinlikle katılıyorum, aynen. Peki Avustralya'ya taşındıktan sonra yeme alışkanlıkların değişti mi?
1: Her şey değişti. Bütün hayat değişti. Tabii o da değişmiştir.
0: Mesela daha çok et tüketiyor musun?
1: Daha çok et tüketiyorum çünkü...
0: Ucuz çünkü.
1: O da var. O da var, aklıma geldi. Daha taze. Çeşitler daha fazla. Ne bileyim, elektrik kesilmediği için dolapta saklama imkanları da daha farklı olabiliyor. Yani güvenebiliyorum buzluğumda onun 3 ay duracağına gerekirse. Onun dışında burada tabii Alman etkisi de olduğu için ne bileyim oradan... Esinlenilmiş işte sosisler oluyor, sucuklar oluyor. Yani hem bizim Türk şeylerimiz var.
0: Almanya'nın sosis kültürü burayı biraz domine etmiş ya, ben de fark ettim.
1: Etmiş.
0: Merdim'de yok böyle bir şey.
1: Yok, evet. Yok. Yani burada radyo olduğu için ismini zikredemeyeceğim çok komik anlamlı bazı sosis çeşitleri bile çıkarmışlar. Hani fazla baharatlı olduğu için farklı yan etkileri olabilen sosis çeşitlerimiz var. Ne bileyim pastırmalar var. Yani çeşit çok zengin. Et konusunda, tatlı konusunda. Kekler, börekler gayet yani burası kilo almak için aslında uygun bir yer.
0: Evet evet. Bence komple Avustralya gerçekten öyle.
1: Evet.
0: Yani çok bakery ürünleri acayip. Yani Melbourne'de hani sonsuzdu yani seçeneğin bakery konusunda. Pastry de öyle. Yani tatlı konusunda falan Melbourne böyle bayağı şeydi.
1: Hele ki o Pren pazarı, Pren market hatırlıyorum. Orada yediğim keklerin yani lezzeti. Yani her yerde ayrı ayrı. Sydney'de ayrı, orası. Her yer güzel aslında. Değişik bir şeyler sunuyor. Ama Türkiye'de bulduğum, yani illa ben bu lezzeti arıyorum. İşte İstanbul'da, İstanbul'a gelen pirinç illa burada da aynısı olacak. Tabii o öyle olmuyor. Bazı şeyleri evet. değiştiriyorum. Malzemeleri yemek yaptığım zaman.
0: Mesela böyle şey fark etmiş miydin? Yani şimdi çok uzun zaman oldu gerçi sen Avustralya taşınalı ama bilmiyorum hatırlar mısın? Böyle ilk geldiğin zamanlarda yediğin bazı şeylerde tat değişiklikleri. Mesela ben de yani ben daha yakın zamanda Tabii. geldim diye örnek vereceğim. Mesela yediğim ilk etin tadı çok daha yoğun, farklı bir farklıydı yani. Türkiye'de yediğimiz etten çok farklı hani o tadı. Şimdi alıştım tabii almıyorum artık o tadı ama. Ya da mesela kabak. Mesela kabak geldiğinde hiç sevmemiştim. Çünkü Türkiye'de kabaklar daha
1: ama bana daha kabak deme. Bana hiç kabak deme.
0: Sevmiyor musun?
1: Çok severim. Tabii bizde kabak tatlısı yapılıyor. Onu biliyordum. Ben hayatımda hiç kabak çorbası içmemişim. Bana da misafirler geldi bir gün. Ben de onlara kabak tatlısı yaptım. Tabi buradakiler de hiç kabağı tatlı olarak yememişler. Sadece o bal kabağını normalde çorba yapmışlar. Bayağı bir kültür çatışması yaşamıştık o gün. Yani değişik gelmişti onlara. Bu nasıl olur da tatlı olur?
0: Bal kabağına.
1: Bal kabağından. Ben de bal kabağından nasıl olur da tuzlu çorba olur? Ona takılmıştım. Yani alışmak şey gibi oluyor. Nasıl çayı burada sütle içiyorlar da biz işte sütsüz içiyoruz genelde. Onun
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, tabii.
1: Yani bir adaptasyon süreci tabii kabakla ilgili
0: evet.
1: yaşamıştım.
0: Dur, kabakla, evet, bal kabağı gelmedi ama bal kabağını kastetmiyordum bu arada. Ziyar kabağı kastetmiyordum.
1: Öbür kabağı kastetmiyordum. Onun kuşum bile epidir gördüğüm yok.
0: Evet, buraya gelmeden yani bayağı fark ettiğini... Yani çok çok farklı buradaki kabaklar daha farklı,
1: tadı farklı.
0: Yani evet daha az sulu
1: öyle mi?
0: Evet Türkiye'dekiler daha sulu daha taze taze
1: daha farklı tabii.
0: Ama mesela et konusunda da şey bunu yine birine daha söylemiştim Avustralyalı ve bana dediler ki marketten aldığın etle yani süpermarketten aldığın etle pazarlardan aldığın etin tadı birbirinden çok farklı. Böyle bir şey fark ettin mi sen? Ben gidip de pazardan et almadım henüz.
1: Yani pazardan daha az sayıda almışımdır. Daha taze geldi özellikle burada. Yani süpermarkette daha farklı gelmişti ama kötü mü? Değil. Hani çok acayip bir şeyle karşılaşmadım. Hani böyle bozulmuş bir ürünle karşılaşmadım.
0: Evet,
1: öyle bir şey olmadı.
0: Peki mesela böyle Türkiye'deki zeytinyağlı yemekler, yemeklerimiz...
1: Yemeklerimiz güzel.
0: Ben zeytinyağlı yemekler burada.
1: Yani barbunya o tarz şeyler yapıyorum. Fasulye, zeytinyağlı yapıyorum. Çünkü daha sağlıklı geliyor. Ama yani nasıl söyleyeyim şimdi her şeyi de yaptığımı iddia edemem yani. Biraz da hazır olması gerekiyor. Mesela enginarlar hazırdır. Kesilmiştir, doğranmıştır. Evet onları yapıyorum ama gidip kendim alıp sıfırdan yapmıyorum. Ve hoşuma gidiyor ama mesela tek farkı benim için dolmalar olsun zeytinyağlı veya etli burada çok büyük görüyorum onlar böyle kocaman kocaman geliyor bir dolma evet. neredeyse insanı doyuruyor.
0: Dolmalık biber değil kesinlikle aynen.
1: İşte onlar kabak gibi.
0: Evet aynen kabak gibi aynen. Şey de bamyalar da çok büyük, büyük kocamanlar ve o yüzden de aynı tadı falan vermiyorlar ben çok denedim.
1: Gelmiyor.
0: Olmuyor.
1: Yani ben de onları yiyemiyorum. İşte bakıyorum diyorum çok büyük bu bamya. Yani o beni yiyecek gibi duruyor. Bayağı ebatları alışmadığımız ölçüde ama güzel mi güzel. İnsan her şeye alışıyor.
0: Evet tabii mutlaka bir noktada modifiye ediyorsun başka şeylerde.
1: Şimdi, ne yapacağız yoksa yani aç kalırız yani.
0: Peki mesela şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani şu anda şu sıralar böyle bayağı aklımı kurcalıyor. Şimdi Türkiye'de yaz malum. Bu yüzden de işte ailemden, arkadaşlarımdan falan pek çok yaz yemeği paylaşımları falan görüyorum. O da işte zeytinyağlı yemekler yani. Burada yok ya hani öyle şeyler. Şimdi yurt dışında Türk mutfağı deyince aklımıza hep böyle kebap.
1: Evet.
0: Ve kebap ve kebap yani. Başka da çok fazla bir şey. Öyle bir seçenek. Ya çok sınırlı restoran hani bunu şey yapıyor.
1: O konuda bir gelişme var. Yani Türklerin de çok güzel vegan ve vejeteryan yemekler yaptıklarını, zeytinyağlı yemeklerde iyi olduklarını artık herkes daha çok görmeye başladı. İşte bu zeytinyağlı yemekler, dolmalar, ıspanaklar, işte börülceler, fasulyeler, bunların hepsi daha bir gündeme çıktı. Ben orada mesela aklıma hep Sertab Erener gelir. O Eurovision'da birinci olduğu zaman onu Alman programına çıkarmışlardı böyle arkasında döner kebapla. Reddetmişti çıkmayı. Dedi kaldırın bu döner kebabı.
0: Evet,
1: dönersiz. Ama... Çünkü biz sadece döner kebap değiliz demişti. Hı-hı. Tabii yani onun da yeri var. Çok... Ama her gün kebap yemiyoruz sonuçta.
0: Kesinlikle. Aşırı kanayan yaram kebabı artık Türk mutfağından saymıyorum ben artık yani.
1: Doğru. Doğru. Evet. Bu arada Türkiye'den, madem bu kadar Türkiye'den bahsediyoruz, ben yani hatır şinaslık lazım hayatta. Ben unutmuşum. Unutmuşuz daha doğrusu. Şükrü Bey'e de çok çok selam söylüyorum. Çünkü söylüyoruz. Çünkü
0: evet Şükrü abi.
1: Anamadık. Geçen programda böyle bir heyecan oldu. Konu başka yerlere gitti. Şimdi madem en azından Türkiye'den bahsediyoruz, Şükrü Bey'e de selamlar, sevgiler, saygılar ve bol bol sıhhatler diliyoruz.
0: Aynen, dört gözle bekliyoruz gelmesini, evet, tanışmayı da. Peki, o zaman bir şarkı arası verelim. Birazcık şarkı dinleyelim, sonra geri gelelim. Evet, yani galiba bugün konuşurken biraz da şunu da fark ettim. Yani yemek yaşadığımız şehri tanımanın da hani en güzel yollarından biri. Bir de hani aynı zamanda yani pazarıyla, üreticisiyle, işte mevsimiyle hani aslında şehir biraz sana kendini hani anlatıyor. Bir de yani yemeğin ötesinde o yemeğin etrafındaki hikayeler de geldi hep aslında gözümün önüne şimdi seninle konuşurken. Yani bazen aslında o yemeği hani burada yapabiliyoruz ama bir... Yani aynı domates değil, yani ne bileyim aynı işte fasulye değil, aynı hani aynı pazar, aynı masa falan olmuyor yani. Hani.
1: Olmuyor çünkü sen de ben de buraya yalnız gelmişiz. O yemeği paylaştığımız insanlar Türkiye'de.
0: Evet,
1: hikayeler. Sosyal tarafı biraz eksik kalabiliyor.
0: Aynen, evet, sadece hani yediğin şeyle olup biten bir şey değil yani. Evet, bu bölümde Avustralya'da yemek alışkanlıklarımızı, özlediğimiz tatları ve pazar kültürünü birazcık üzerinden geçtik. Sizin de ben bunu çok özlüyorum dediğiniz bir yemek ya da pazar anınız varsa bizimle paylaşın lütfen. Şimdi bitirmeden önce duyurularımızı tekrar bir üzerinden geçelim. Güney Avustralya Türk Derneği olarak aylık pazar toplantıları yapıyoruz. Bunlar hala devam etmekte. Önümüzdeki toplantıyı 5 Ağustos pazar günü yapacağız. Saat 1.30 ile 4.30 arasında. Lütfen buyurun gelin. Ayrıca Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri biletlerimiz de satışta. Sınırlı bilet olduğu için yer ayırtmayı unutmayın. Bunun için de sosyal medya kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın, görüşmek üzere.

bir tütün sarmak ister misin? Şarap? Bozcaada'dan. Sen seversin. Anlatma, sormayacağım. Neyse ne. Geldin ya.